Radyo Ekin. Radyo Ekin. Ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Radyo Ekin.

Uyan güzel, aç gözünü, dinle aşıkın sözünü. Vermişim sana özümü, benim ay kızım.

içimde, hem baharım hem kışımda, bir sevda şu kel başımda, benim ay kızım sultanım.

Sen sultansın, ben bir kelim, bağlı ayağımla elim. Sevdim seni, durmaz dilim, benim ay kızım sultan.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: deli deli esevirirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.
1: Kuluçi Radyo Ekin.
2: Malachi, Kuluçi, Malachi, Kacibachi, Kambalachi, Kuluçi, Malachi, Kacibachi, Kambalachi, Kuluçi, Malachi, Kacibachi, Kambalachi, Hokus Pokus, Salami.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başım

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
4: Radyo Ekin.

0: Kızansa döndü kocaya kaçmış, biliyor musun?
1: Döndü mü kocaya kaçmış?
2: Döndü kocaya mı kaçmış? Esah mı diyorsun?
1: Kime kaçmış?
0: Komşunun oğlu Şakir'e. Ne etmiş?

0: Radyo için.
1: Hoş gelmesin ha. Bütün marabaların yolunu bekledik.
2: Bu nedir lan? Neye yarar ki?
1: Aptasana haşa huzurdan ha. Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağamıza.

0: Başkanımız ilk icraatına bir Maraş dondurmacısının kendisine yaptığı şakaya karşılık vererek başlamıştır.
1: Başkanım! Başkanım, ekmeğim dolu!
0: Başkan bir galeride kendisine araba bakarken
2: ne haber?
0: El şakasına maruz kalır.
2: Bana bir kırmızı kabriyo lazım.
0: Bazıları sever ama başkan sevmez.
2: Cevdet, kim lan bunlar? Oğlum ben vale sanmıştım lan.
3: Vale. Hem vale, hem papaz, hem bacak.
4: Sinema aşığı, avcılık tutkunu ve prestijli bir koleksiyoner olan başkan Guinness Rekorlar kitabına girmiştir.

0: tane ağam gelmiş.
1: Ulan çabuk gel. Öteki tarlayı da süreceğiz.
0: Buyur ağam, hoş gelmişsin.
2: Ulan Feyzo, ne yapıyorsun sen oğlum? Öküz kimin kendini çiften sürüyorsun ha?

başını tak, ne olur yani. Sevgili Elvan abla beraber güçlerimizi birleştirip koalisyon yapacağız. Onun da birçok başkanlığı var ya. Koalisyon yapacağız. Ağam, koalisyon yapıyor muyuz? Güçlerimizi birleştirelim ha. Seni Dışişleri Bakanı yapacağım. Ya da Adalet Bakanı yapalım onu. Çok adaletli bir insan. Dur. Düşünelim bakalım. Şimdi kime ne yapabiliriz? Çaycı, seni basın danışmanı yapıyorum. Bak. Seviye atladım. Adalet Bakanı adaletli biri olmalı. Abi, seni Adalet Bakanı yapıyorum. Yanında bir de sana Dışişleri Bakanlığı veriyorum. Ayrıca seni MİT müsteşarı yapıyorum. Başkanı verin. Yeter o, abartma. Efendim, 08.15 saatlerimiz. Burası Radyo Ekim. Deli Burası Show yayında. Mesajlar da yığılmaya başladı.

0: Ya Hasan, sana nasıl bir bakanlık vereyim bilmiyorum ki. Sana ne versek? Bilmiyorum ki ya, bu tipe de ne verilir abi? Abi, görsellik önemli. Buna ne verebiliriz oğlum? Çaycı, bizim bu Hasan'a ne verelim? Hangi bakanlığı verelim? Çok çirkin bir adam oğlum. Ne verelim ya? Dur, düşüneyim bakayım ne verebiliriz? Böyle tipi bozuk bir insana hangi bakanlık verilir? Aman aman, aman. Ağam, hangi bakanlığı verelim? Aman aman, çok çirkin. Aman aman, aman. Ya hamile bir kadın bizim Hasan'ı görse çocuğunu düşürür. Yani öyle. Spor bakanı. Yok, spor bakanı olmaz yani. Ne olur ya, ne olur. Dur, sana bir bakanlık vermem gerekiyor. Tamam, buldum lan. Türkiye Çirkinler ve Engelliler. Tamam. Türkiye Çirkinler ve Engelliler Federasyonu Başkanlığı'nı sana veriyorum Hasan.
1: Lenin güzeli çıkmış geziyor. Edası cilvesiyle beni yakıyor. Aman aman aman, aman.
0: Ulaştırma Bakanı olur mu? Ulaştırma Bakanı olmaz ya, ulaştırma. Aman. Bu adamla kim yola çıkar? Kim gideceği yere ulaşmak ister? Aman.

Vay, bir dakika, bir dakika. Dur, dur. Dur, dur şarkı, dur. Dur, tamam, bulduk, bulduk. Ya, Elvan abi harikasın bak. Bu güzel oldu. Tam onun tipine de yakışıyor. Çevre ve Çöp Toplama Bakanlığı'nı veriyorum sana. Güzelim.

Oğlum öyle bir bakanlık yoksa öyle bir bakanlığı açıyoruz. Şu an itibariyle açtık yani. Çevre ve Çöp Toplama Bakanlığı. Bütün konteynerlardan sen sorumlusun.

0: Yücel, her gün sizi dinliyorum. Sıradaki şarkıyı aileme armağan ediyorum dedim. Selam olsun efendim.
1: Sana yanarım, kız benim olmaz.
0: Selam, ben Tolga. Abi diyor, bana diyor hangi bakanlığı verirsin diyor.
1: Aman aman aman.
0: Bir de Ardan türküsü istemiş. Bakalım dur, yani öyle herkese bakanlık veremeyiz oğlum, bu ne yaralara?
1: Özüm yarım.
0: Bakanlık ver. Sanki fırından ekmek alıyorsun
1: ya.
0: Ya
1: değişmem benim.
0: Olay böyle.
1: Aman aman aman. Aman aman aman.
0: Şimdi ben koalisyon yaptım ya. Elvan abla koalisyon yaptım. Biz bir araya geliyoruz. Senin CV'ne bakıyoruz, tipine bakıyoruz. Nerede başarılısın? Onun bir analizini yapıyoruz. Öyle bedavada sanki. Manavdan sanki domates alıyor. Bana da bakanlık versenize.

Bak Erişte'den mesaj atmış bana da. Ya Erişte ben aile yakınlarına bakanlık vermiyorum. Hele sana hiç veren. Sana günahımı da vermem yani. Senin alkanlarına ben... Aman aman aman. Aman aman aman. Yandım aman. Şimdi ya Asımoğulları yönetim kurulu başkanı Elvan abi, şimdi sana şeyi de verelim ya. Hani altın piyasayı çok iyi takip ediyorsun ya, sana bir ekonomi bakanlığını veriyorum. Bak bunu da unut. Adalet Bakanlığı'nı verdik. Dışişleri Bakanlığı'nı verdik. Ekonomi Bakanlığı'nı verdik.

0: Hüneyat Kır, Fuzuli İşler Bakanı kim olacak diyor. E madem hatırlattın seni yapalım.
1: Aklıma gelmedi ama.

Ekonomi Bakanımız sevgili Elvan Aslan'dan bir yorum alsak ekonomiyle alakalı. Piyasalar ne durumda? Altın yükselecek mi? Dolar inecek mi? TL değer kaybetmeye devam edecek mi?

0: Parmız illeyler.
1: Allah kahretsin bu işleri.
2: İnanır mısın? Bir gün rahat edemez oldum ya. Ben bu dünyaya eşek gibi çalışmaya mı geldim? İstemiyorum çalışmak. Ben de yaşamak istiyorum.
3: Deli Murat.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Müstakil bir ev, ferah ve

0: yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Reklamlarınız için radyo ekini seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

0: Başkanım günaydın.
1: Günaydın başkanım. Günaydın. Sen bize lazımsın başkan.
2: Oğlum sen niye bağırıyorsun ya?
1: Başkanım. Sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Başkanım. Yayının bir daha iyi. Aynen bu şekilde devam et. Aynen bu şekilde devam et.
3: Ver kızı.
1: Görüşmek üzere.
4: Murat oğlum, geçen sene bize yardımcı olmuştun. Ne olur yine çocuklarımın ayakkabıları yırttık. Havalarda soğudu, hep su alıyor. Yine yardımcı olursan sevinirim ne olur.
2: İşte böyle abi bak. Bir tarafta biri bağırıyor, eğleniyor, bir tarafta biri üzülüyor.

0541 60 60 60 0541 484 60 60 WhatsApp numaramız. Burası Radyo Ekin. Deli Buran Şov yayında. Evet. Hatırladım seni ben. Geçen sene yardımda bulunmuştum, hatırladım. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 tane ufak çocuk vardı sizde.

3 tane ayakkabı nedir onlar? Hallederiz bir şekilde inşallah. Bu arada ağam bana bir resim göndermiş. Dinleyicilerimizden bir tanesi kim yapmış efendim? Erkan. Ağamızı Adalet Bakanı yapmış Photoshop'la. Ama yakışmış, gerçekten yakışmış. Yakışmış.

0: Ben 3 tane diye biliyorum da dur bir daha bir şey yapalım. Ver bakayım bir daha.
1: Murat oğlum, geçen sene size yardımcı olmuştum. Evet. Ne olur yine çocuklarımın ayakkabıları yırttık. Havalarda soğudu, hep su alıyor. Yine yardımcı olursan sevinirim, ne olur.
0: Ya sayı vermemiş ama bildiğim kadarıyla 3 olması gerekiyor değil mi? 3 tamam. Elimizden geleni yapacağız tabii ki.

yakışmış bak. Sana bir şey diyeyim mi? 5 sene sonra, 10 sene sonra. Bak yazın bir yere. 10 sene. 5-10 sene sonra Elvan Aslan ismini yüksek mevkilerde duymazsanız yüzüme tükürüm. Şimdi değil oğlum, şimdi değil. Oğlum hayvan herif, şimdi niye tükürüyorsun oğlum?

Kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar.

0: Başkanım.
1: Patron nerede?
0: Patron arkada.
1: Çağır gelsin bakayım.
0: Peki efendim.
1: Dur bakayım. Ben de geliyorum. Ulan ne yapıyorsunuz?
2: Eşek kesiyorduk. Ay şey yani sayın başkanım sığır kesiyorduk.
1: Ulan eşeği kesip millete sığır diye yedirecektiniz değil mi? Sıpayı da koyun diye yedik yıllarca. Bana bak eşek berberi. Şimdi derhal eşekten özür dileyeceksin.
2: Ama nasıl olur sayın başkanım?
1: Basbayağı olur. Hadi af dile bakalım eşekten. Hadi ulan af dile.
2: Senden özür dilerim eşek bey.
1: Bu eşek kuaförüne 5.000 lira ceza kesin.
2: Emredersiniz başkanım. Ama efendim bu kanunsuz.
1: Bak konuşuyor, cezası 10.000 lira oldu, tamam mı?
3: Sevgilim.

0: hayırlı yayınlar.
1: Başkanım günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Nasılsın başkanım? İyisindir inşallah. Seni çok seviyorum. Öpüyorum seni kocaman.

0: müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
1: Duydum ki Türk'ten toprak isteyenler varmış. Allah'tan öyle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34, 0507 817 24 34. Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786, 0536 409 6786.
4: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

Habire, habire, habire, habire, habire, habire. Bana bazen böyle acayip sesler niye çıktığını ben de bilmiyorum. Habire, habire, habire. Ne habire nedir oğlum ya? O sevgili Turgut Reis, günaydın. Oğlum sen yaşıyor muydun ya? Ramazan Tuncel, Ramazan abi. Selamlar, adamın dibi.

Oğlum gerginlik yaratma ya. Tamam, bugün programı uzatsak mı biraz ya? Ne, içimden geldi öyle biliyorum.

Dur bakalım bugün belki böyle bir saat uzatır bir ayrı bugün. Hava yağmurlu, nereye gideceğim oğlum ya? Uzat. Herkes uzatsın. Ne uzatsın oğlum, Allah Allah. O kadar durmaz. 3 saat olur mu? 3 saat uzatayım. Ya don lastiğim oğlum bu kadar. Ya şimdi don lastiği de o kadar uzatmadı mı? 09.48 yaptık saatlerimizi. Göktuğ'un inşaatı katkılarıyla devam ediyoruz. Hadi. Mesajlara bakalım. Mesajlar birikti girip. Nerede? Şurada mı kaldı?

benim saatim sabit kaldı. Dadali'de. Akşam 17 idi galiba. Hem de seni oy. Akşam trafik saatinde Dadali sizlerle beraber olacak. Yani ben sabit kaldım. Dadali'de akşam trafik. Ben sabah trafiğinde, Dadali akşam trafiğinde. Ben sizi evden işe götüreceğim. Dadali işten eve götürecek sizi. İkimiz de böyle taşıma firması gibi olduk. Evden eve nakliyat gibi. Sevgili Duru, teşekkür ediyorum.

Sevgili Ayşe Vural, bundan yaklaşık bir 15-20 sene önce deli kart dağıtıyordum. Onda da varmış efendim. Onun resmini göndermiş. Evet, en kıdemli sensin. Seni ihtiyar heyetinin başına koyuyorum o zaman. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım. Ben Adalet... beni Adalet Bakanı yaptın. Murat kardeşim, hayırlı yayınlar. Dün Türkiye'den geri döndüm Viyana'ya. Yolda seni dinledim, iyi ki varsın demiş. Sevgili Turan abi, 44. Selam olsun efendim. Sadece yolda değil, yani her yerde iyi giderim. İş Bankası'ndan sevgili Seher göndermiş. Günaydınlar size de. Murat Bey merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. Sizi dinlemeye devam ediyoruz. Taksici Ahmet ben, Beylikdüzü'nden. İnşallah program saatiniz değişmez, hep böyle kalır. Yok, değişmiyor. Böyle sabit abi. Onaylandı yani. Tezcilerde artık daha oynamaz yani. Ve ağır taşı böyle yerinden oynatılmam yani.

Nisnur, pardon, Nisa Nur diyecektim. Nisnur'dan, tekstilden. Mısır. Bayram Argum. Azmasın. Günaydınlar efendim. Kırıp kızmasın. Birden sarılıp. Murat Bey, Serkan'ın saati, Serkan Laman'ın saati ne olacak? Azmasın. Birden sarılıp. Serkan kaçta çıkacaktı? 12'den. Pardon. Bir dakika. Ya öğlen çıkacak, öyle söyleyeyim. 17'ye kadar yayında olacak. Öğlen başlayacak. 17'ye kadar Serkan Lama. 17'den sonra Dadali. Sabah ben. Öyle.

Evet, Göktuğ İnşaat'ın katkılarıyla devam ediyoruz. Bakın yağmurlar da başladı artık. Evinizde eğer böyle tadilat yaptırmak istediğiniz bir yer varsa, ne bileyim eviniz dışarıdan su alıyorsa, çatıdan su damlıyorsa, evinize dair tadilat üzerine yapmak istediğiniz ne varsa Göktuğ İnşaat'ı arayabilirsiniz. Sıfırdan ev yaptırmak isteyenler ya da evini yenilemek isteyenler Göktuğ İnşaat'ı arayın muhakkak. En uygun fiyat, en kaliteli malzeme Göktuğ İnşaat'a. 0536 409 67 86 0536 409 67 86 Göktuğ İnşaat'tan fiyat almadan aman kimseyle çalışmayın ha.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Dur bakalım.
1: Nereye gidiyorsun? Sökül paraları. En büyük benim. Sökül paraları.
2: Hadi lan. Olmaz. Dertsiz başımı derde sokma şimdi. Sen değil kralın gelsin.
3: Olur söylerim.

efendim 08 demiş zaten. Yani 10.08 oldu saatler. Hani alışmış abi her şey. Neye baksam saati 8 gün. Evet. 10.08 saatlerimiz. Programı böyle biraz uzattık. Hani hava yağmurlu, ne yapayım yani.

program uzadı, ekstra bir yayın ya. Bari sizin isteklerinize yer verelim. 0541 484 60 60 0541 484 60 60

adam Allah'ın belası. Bir yumrukta iki adamınızı yere çaktı. Dev gibi birini de yerden yere çaktı. Ben hayatımda böyle kuvvetli adam görmedim.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Sen beni istemiyor musun?
1: İstemiyorum.
2: Ah canım.
0: Sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum. Allah Allah be. Kendini bir şey zannediyor. Sen benim gibi kocayı bulursun.

0: 12 sene askerlik yaptım, böyle nişancı görmedim.
1: Ya cesareti? Tek başına dikildi ortaya, çıkın ulan dedi.
2: Çıkana da dayadı kurşunu, ulan ne adammış be.
3: Ya o kadar adamı nasıl vurdu?
4: Kedi beli Recep'i çökertti, aç ulan ağzını dedi, sonra çekti. Grav grav grav. Büyük adammış be.
1: Analar böylesini bir daha doğurmaz.
5: Ay, çok da yakışıklı delikanlıymış.
3: Şükürler olsun Rabbime.
6: Bizi Recep belasından da adamlarından da kurtardı. Kurtulduk arkadaşlar.
7: Deli mi, deli mi?
8: Kolay gelsin.
9: Başkanım selam.
10: Günler olsun başkanım.
9: Aa başkanım.
11: Oo başkanım, başkanım. Bir başkanım. Fotoğraf çekilebilir mi?
12: Sizinle.
11: Sizinle çekeceğiz başkanım.
5: Kalkabilirsin gençler.
11: Eyvallah başkanım.
13: Başkanım canlı yayındayız. Kimseye karışmayın başkanım.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
4: Radyo Ekin.

0: Reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
0: Reklam.
3: reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
0: Radyo Ekin.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, başımı bu başımı.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
4: Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Radyo için.
1: Yüzünde gel gezelim şu şehir düzünde. Ne gezersin Karahisar yüzünde.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Saadettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
4: Radyo Ekin.

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye geliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
4: Radyo Ekin.

0: İşte böyle Muhlis
1: Radyo 2.
2: Hadi son. 3, 2, 1...

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM Gala Kokoreç için sunduğu Serkanlama başlıyor.
2: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini.

Efendim herkese selamlar, sevgiler. Cümleten selamünaleyküm. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo 2'nde Türkülerin kardeşi Serkanlama yayında. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Mutlu bir gün olmuştur inşallah. Olmaya devam ediyordur. Günün ortasından merhaba dedik. Çalışan kesime kolaylıklar diliyoruz. Şu anda seyir halinde olan, bizleri dinleyen, uzun yolda olan, gurbette olan, tatilde olan tüm gönül dostlarımızı sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Saat 20'ye kadar burada olacağız. En güzel türküler her zaman, en yeniler, en iyiler radyonuzda sizlerle buluşuyor. Buluşmaya devam edecek. Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Birazdan detayları anlatacağım. Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi. Kokoreç denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Gala Kokoreç. 40. yılında 70. şubesiyle kokoreç sevenleri sevindirmeye devam ediyor. Konuşacağız, detayları paylaşacağız. Efendim Instagram üzerinden biraz önce paylaştım sayfamızı. Radyo Ekin olarak beğenin. Serkanlama official sayfam, ortak sayfamızdır. Buradan mesajlarınızı ulaştıracağız, okuyacağız, sesiniz olacağız. 541-484-60-60 541-484-60-60'tan da mesajlarınızı WhatsApp üzerinden ulaştırıyorsunuz. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var, ilginç haberler var, aldığımız notlar var. 5 saat boyunca güzellikleri paylaşacağız. Hem günün ortasından hem de eve dönüşünüzde yanınızda olacağım inşallah. Varsa gidelim Kars'a. Hazırsanız biz hazırız. Kemerler takılı değil mi? Gözünüz yolda, gözünüz işte. Ama

drone'dan, çalıdan, çırpıdan ceza geliyor. Vallahi maaşı yatırırsınız. Önce kuralları uyalım. Önce sağlığımız, sonra cebimiz. O zaman açalım radyonun sesini. Ne diyoruz? Hadi bakalım. Rastgele.

0: Efendim tüm Ardahanlı hemşehrilerimize armağan olsun bu güzel türkü. Tüm Ardahan'a gelsin. Neşe Demir yorumuyla armağan ettik. Efendim başladık. Tekrardan hoş geldiniz. Mesajlar geliyor. Birazdan okuyacağız. Instagram Radyo Ekin. 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajları birazdan okuyacağız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim tabii ki başlarken de Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Tam 40 yıldır sizinle hizmetinizde ve sizin büyüttüğünüz bir marka Gala Kokoreç. Küçük bir seyyar aracıyken ve bugün gelinen noktada sektörün lideri olan, Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim tesisine sahip olan ve imalattan halka da en uygun fiyatlardan, neden Gala Kokoreçler'de kokoreç ucuz diyorlar? Nedeni bu. Bu işin imalatçısı, toptancısı, sektörün lideri. Sevenleri de bir bayram etsin değil mi? O yüzden Gala Kokoreç şubelerine geldiğinizde uygun yersiniz. Ve en kalitelisini, en hijyenini, en temizini yersiniz, onu söyleyeyim. İmalatı bildiğim için söylüyorum, gittiğim için söylüyorum. Ve kokoreçlerin içerisine uykuluk dolduruluyor. Ve sizler ekmek arası istediğinizde ister İzmir usulü iri kıyım, isterseniz ince kıyım, isterseniz sade, isterseniz kapya biberli, domatesli, ekmeğin içeri kızarmış, mis gibi sıcacık kokoreç içerisine ya da dilim dilim doğrandığında üzerine dağ kekiğini ve üzerine kimyon, pul biberini attığınızda, yanında bir de cam şişe ekşili ayran içtiğinizde değmeyin keyfinize. İşte 70. şubemiz nerede açıldı? Şu anda Mahmut Bey gişelerden geliyorsunuz. Kanal D'yi geçtiniz. Avrupa konutlarını geçtiniz. Gazi Osman Paşa sapağını geçtiniz. Yeni açılan Opet. Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonunda, içerisinde Opet'tem Cadde AVM. İşte burada Gala Kokoreç 70'in şubesini açtı. Yani siz Anadolu yakasından Ankara'ya doğru veya başka yere giderken ya da Kemerburgaz yolundan Trakya'ya doğru giderken son durak gibi görün. Hemen istasyona çekin aracınızı. Tem Cadde AVM önüne geçin. Gala Kokoreç'e girin. Zaten uygun fiyat. Bir de 50 TL indiriminiz açılışımıza. Bir de 40. yılımıza özel 50 TL indirimini alacaksın. 2,5-7 100 TL. Güzel indirim. Kalabalık gittiniz 10 kişi, ikişer yarım yediniz 1000 TL indirim var. Güzel değil mi? Hem uygun fiyat, hem kaliteli, hem de bol malzeme, enfes lezzet. Gala Kokoreç İstanbul'un her yanında varız ama 70. şubemize eğer yolunuz düşerse, ki şu anda Mahmut Bey Güşeler'den bizleri dinleyen o bölgeye doğru, lokasyonda oraya doğru geçenler varsa hemen bir dinlenin. Kokorecinizi yiyin mis gibi sıcacık duman üzerinde. 50 TL indiriminizi alın ama Radyo Ekin'den geliyorum deyin. Böyle bir indirim yok. Sadece biz ve siz dinleyenlerinize özel. Gala Kokoreç 70. şubesi, Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM içerisinde efendim. Afiyet olsun. Vallahi benim de canım çekti.

Yani artık sonbahar ve ilkbahar yok. Yaz ve kış var. Ankara'yı yağmur vurmuş. Ankara'da gök gürültülü sağanak. Kent genelinde yağışın etkisiyle cadde ve bulvarlarda trafik çok yoğun ve bir sokakta yaşanan çökme nedeniyle park halindeki araçlar kullanılamaz hale gelmiş. Yani o çukurun içerisine araçlar düşmüş. Biriken sularda araçlar mahsur kalmış, yollar çökmüş, Ankara'yı sağanak vurmuş. İstanbul'da da hava gri. Bakalım nasıl olacak havamız? Sekom hava tahminlerine bakalım. İstanbul'da bugün hava hissettiğiniz gibi, yarın açık, onu söyleyeyim. Hava yarın 21 santigrat ölçülüyor ve cuma günü hava 23 santigrat. Yarın yağış ve cuma günü yağış gözükmüyor. Cumartesi hava gri, 25 santigrat olacak. Pazar günü hava sıcaklığı 21 derece. Pazar günü, pazartesi günü hafta başıyla İstanbul'da yağmur var, onu söyleyeyim. Önümüzdeki hafta salı çarşamba ara verecek. Güneşli olacak, açık olacak. Ama perşembe cuma 2 gün arayla, 2 gün iyi, 2 gün yağmur, 2 gün iyi, 2 gün yağmur İstanbul'da, bilginiz olsun. Yani montunuzu alın, sıkı giyinin, şemsiyeniz elinizde olsun. Bakın hastaneler dolmuş taşmış, söyleyeyim. O yüzden sağlığınıza lütfen dikkat edin. Yoksa devlet hastaneleri çökmüş durumda, yoğun. Yoğun yani. Hemen birkaç mesaj bakalım. Serkan abi, hemşerin, sanatkar, usta makineci Fatma Odun ablama selamlarımı yolluyorum demişsin. Peki efendim. Gülcan. Teşekkür ederim Gülcan. Nisnur Tekstil. Saygılar sevgiler seninle izlemiş yine Bayram Argum. Merhabalar. Ardahan Hanak'tan, Serkan sizden bir türkü istiyorum. Biraz önce Ardahan türküsünü size çaldım. Bir Ali Kızılut'u eseri de olabilir demişsiniz. Kardeşim hoş geldin, sefalar getirdin hanelerimize. Huzur getirdin Rabbim sizlerden, radyomuz Ekin radyosundan da razı olsun demiş. Ekspres ayakkabı bakım merkezi İbrahim Gürlevik. Şifa kaynağımızsınız. İnsana huzur veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Geçen sene diyor kokoreçte indirim vardı, bu sene zaten fiyatlar uygun, bir de 50 TL indirim, açılışımıza özel veriyoruz. Her cuma da 10 kişiye Gala Kokoreç'ten hediye veriyorum. Daha ne yapayım yani? Hidayet Sungur göndermiş mesajını. Ebru Hanım çok teşekkür ediyorum. Bu güzel halay size de gelsin. Mesajlar geliyor. Saat 20'ye kadar buradayız. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu, Radyo Ekin'desiniz.

Trafikte en agresif ülkeler listesinde ülkemiz Türkiye. Efendim ilk 5'e girmişiz. Trafikte en agresif ülkeler listesinde Türkiye ilk 5'e girmiş. Yabancı turistlerin katıldığı sürüş araştırması ve trafikte sabırları tükenen alışkanlıkları ve en agresif ülkeleri gözler önüne sermişler. İtalya'nın zirveye oturduğu sıralamada Türkiye ilk 5'e girerken, sürücülerin en çok şerit değiştirirken sinyal verilmemesine öfkelendiği belirtilmiş.

İngiltere. Özellikle başkent Londra. Listenin 3. sırasında da Amerika var. 4. sırada Fransa ve Avustralya at başı olmuş. Türkiye ve İspanya'da en gergin ilk 5 ülke arasında.

Yani biz aslında birinci olmamız lazım. Bizim herhalde haberleri izlemiyorlar hiç. Bizim haberleri izleseler agresiflikte, trafikte ülkemiz ilk 5. Kesin bizim haberleri, şov haberi izlemiyorlar. Peki efendim, mesajları okuyacağız birazdan. Devam ediyoruz, başladık. Instagram Radyo Ekin takip ediyorsunuz. Mesajınızı buradan ulaştırıyorsunuz. WhatsApp üzerinden 541 484

0: şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk. Reklamları dinlediniz.

Yaşar Durmaz. Tam diyor Karadeniz Türk seçecektim. Çaldın diyor. Hayırlı yayınlar diliyorum. Radyo 2'yi dinlemeye devam demişsiniz. Çok sağ olun. Selamlar olsun. Mesajları okuyoruz. Devam ediyoruz. Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. İlk saatimiz Instagram Radyo Ekin. 541-484-60-60'tan da okuyoruz mesajlarınızı. Ahmet Dönmez. Denizli'den şu anda sizleri dinliyorum keyifle. Sizi buldum, kaybettiğim zannetmiştim ama buldum. Yeni yerinizde hayırlı olsun demişsiniz. Çok sağ olun. Selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Yakacılar Kralı Sivaslı Tayfur. Zema Teksi çalışanlarına Mulis Akarsu'dan bir eser istiyorum. Topta ailesine gelsin demişsiniz. Gelsin efendim. Yusuf Ertürk. Selamlar olsun. Saraydan dinliyorum sizleri. Vay, saraylarda yaşıyorsun ha. İstek istemeye gerek yok. Hareketli türküleri zaten güzel çalıyorsunuz demişsiniz. Çok sağ olun. Selma Aydemir. Ümraniye'de şu anda sizleri dinliyoruz demişsiniz. Tekstil camiası biraz hareketlendi işler. Bilmiyorum, böyle bir hareket var gibi duruyor tekstilde. Mevsim itibariyle mi bilmiyorum ama böyle bir söylenti var. İnşallah daha iyi olur. Çünkü ülkemizin şah damarı kim ne derse desin tekstil. Tekstil yani. Ne demek, bir Karadeniz türküsü daha. Size armağan olsun Süleyman Keskin. Peki efendim, Sürmene'ye gelsin. Sürmene'ye selamlar. Devam ediyoruz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de Serkan'la yayında gümbür gümbür devam ediyoruz.

0: Efendim ilk saatimizi noktalayacağız. 15 itibariyle başladık. Radyo 2'nde Serkan'la yayında saat 20'ye kadar günün ortasında başladık. Eve dönüşünüze kadar da yayındayız. Gala kokoreç katkılarıyla da başladık efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii cuma yine 10 kişiye vereceğiz. 70. şubemizden Gala Kokoreç'ten yine 10 kişiye 2 cumadır verdik. 20 kişiyi gönderdik ve 10 kişi daha cuma günü göndereceğiz inşallah. Ama canın şöyle dumanı üzerinde bol malzemeli nefis bir kokoreç çektiyse efendim tam 40 yıldır hizmetinizde Gala Kokoreç 70. şubesini Gazi Osman Paşa Tem Opet Cadde AVM'de efendim 70. şubemizi açtık. Tem üzerinde Mahmut Bey Güşeler'den çıktınız. Kanal D üzerinden devam ediyorsunuz. Anadolu yakasına doğru. Avrupa konutlarını geçtiniz. Gazi Osman Paşa sapağını geçtiniz. Hemen sağda yeni açılan Opet'i göreceksiniz. Tem üzerinde. Karşıya geçmeden, uzaklara gitmeden bir dinlenelim derseniz hemen Gala Kokoreç'e gidiyorsunuz. Yeni şubemiz burada açıldı. 70. şubemiz. Hem uygun fiyat hem de 50 TL indiriminizi alacaksınız. Şifremiz Radyo 2'nden geliyor. Orada öyle bir indirim yok. Sadece radyomuza özel bir indirim olduğunu sakın unutmayın. Evet, yanlış duymadınız. Tam 50 TL indirimi kapıyorsun. Lezzet büyük, fiyat uygun. Sektörün lideri Gala Kokoreç, Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim merkezlerinden, tesislerinden birisine sahip. Türkiye'nin her yerine, her noktasına hemen hemen kokorecimizi gönderiyoruz. Ama tabii ki kendi şubelerimizde de uygun fiyatta olmamızın sebebi bu işin üreticisi biziz. İçerisinde kokoreç içerisine sarılan uykuluk ve lezzetli olması da kömür ateşinde pişen kokoreç. İsterseniz İzmir usulü, isterseniz ince kıyım, isterseniz dilim dilim, isterseniz kapya biberli muhteşem, ekmeğin içi kızarıyor, sonrasında sıcak kokoreç konuluyor, dağ kekiğini, pul biberini, kimyonunu attın, yanında bir de cam şişe ekşili ayran içtin mi ilacı o. 50 TL indiriminiz var, bilginiz olsun. Gala Kokoreç bütün şubelerimiz İstanbul'da var ama buradaki indirim sadece yeni şubemize özel. Bilginiz olsun. 70. şubemize özel. Tem Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM'de yeni açılan şubemizde. Şu anda önünden geçiyorsanız da mutlaka bir uğrayın. Karşıya kokoreçsiz geçmeyin, aklınızda kalır. Sevgili Remzi Orhan'a, İsmail abiye fabrikada üretimde ve şu anda tüm tedarikçilerine, tüm mağazadaki çalışan ustalarımıza bir Mardin Türküsünü de armağan edeceğiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, noktaladık. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. Teşekkürler Gala Kokoreç. Güzellikler, türküler devam ediyor. Kardeşiniz Türkülerin Kardeşi yayında. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram 541 484 6060 gönder gelsin.

0: sanatçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyoruz efendim. Günün ortasından herkese kucakta olsun selamlar. Radyosunu yeni açan tüm gönül dostlarımızı kazasız belasız inşallah bir gün olsun ve güzel gidiyordur diye umuyorum. Günün ortasında başladık ama eve dönüşte de yanınızda olacağız. Saat 20'ye kadar burada olduğumuzu belirtelim. Radyo 2'nde Serkan'la ile yayın başladı 15 itibariyle ve ikinci saatimizde de balıkçınız Metin Arnavutköy'de, İstanbul'un balıkta markası, 21 yıldır aynı yerde, aynı lokasyonda, aynı lezzette, aynı güzellikte balıkçınız Metin katkılarıyla başladık efendim. Birazdan da detayları anlatacağım. Şu anda balığın en lezzetli zamanı. Hava olarak da öyle, mevsim olarak da öyle. Bol bol yemeniz gerekiyor. Çocuklarımızın DNA'sıyla oynanmamış en güzel canlılardan bir tanesi. Hepimizin tüketmesi gereken bir protein. Birazdan detayları anlatacağım. Şu anda da Metin abi bizleri dinliyor. Çıkışta da orada olacağız. Eğer gelirseniz tatlılar zaten benden biliyorsunuz. Peki efendim. Mesajları da Instagram Radyo Ekim birazdan okuyacağım. 541-484-60-60 mesajlarınızı da buradan okuyacağız. Olur mu? Benim güzel kardeşim, sevgili Ramazan'ım, Malatya, ünlü Malatya çiğ köftecisi Sultan Gazi'de. Biliyorsunuz artık o da İstanbul'da Malatya çiğ köftesi denilince elle yoğrulan tabii ki. Herkes çiğ köfte yapıyor. Herkesin kendine göre bir aroması, bir zenginliği var. Ama sevgili Ramazan'ın bir başka bakış açısı var çiğ köfteye. Siz geldiğinizde orada İskender'in de yiyorsunuz. İskender'den çiğ köfte olur demeyin, oluyor efendim. Pizzası, lahmacunu bile var. Ama elde yoğuruyorlar. Bu çok önemli. Makine usulü değil, elle, el gücüyle yapıyorlar. Bizim de zaten gittiğimiz, müdavimimiz olduğumuz, benim de çok sevdiğim değerli kardeşim, ünlü Malatya çiğ köftecisi, sevgili Ramazan ustama, orada olan bütün gönül dostlarımıza, çiğ köfteyi seven, çiğ köfte ayrı bir şey oldu artık. Eskiden bir mezeydi, şimdi başka bir kültür oldu. Ve Malatya'dan gelen bu kültürü de yaşatıyor sevgili kardeşim. Başarılar diliyorum. Sana da armağan olsun güzel türkümüz.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben balıkçınız Metin, katkılarıyla İstanbul'da Arnavutköy'de hemen devlet hastanesini geçince 21 yıldır aynı yerde, aynı güzellikte, aynı lezzette, aynı samimiyette. Yani bir mekanın uzun yıllar ayakta durabilmesi çok önemli. Bu genelde diğer esnaflar için de geçerli. Bir esnaf ayakta durabiliyorsa 20 yıl, 30 yıl, onun bir kurumsallığı, bir piyasada kabul edilmiş bir kalitesi vardır yani. Buna emin olun. O yüzden Metin abiye selamlar olsun. Metin Tunç, yönetim kurulu başkanı, balıkçınız Metin. Benim de hemşerim Malatyalı, sevgili Metin abi. Sadece tabii ki taze balık her zaman tezgahımızda var. Tezgahımızda balık olmazsa taze balık, balık ekmek satarız ama taze balık olmazsa satmayız. Bu yıllardır böyle olmuştur. Ama şu anda mevsim, balık mevsimi. Palamut'un, somonun, istavritin, sardalyanın, mezgitin şu anda en çok tüketmemiz gereken balıklar. Vitamin açısından da vücudumuzun aslında lazım olan ihtiyacı. Çocuklarımız için özellikle çok sık balık yememiz lazım. DNA'sıyla oynanmamış ender canlılardan biri balık. Sadece tabii ki taptaze kalamarı mutlaka denemeniz lazım özel sosuyla. Yine kiremitte karides, tereyağlı karidesi mutlaka denemeniz lazım. Yine tuzda pişirilen balık, evet tuzun içerisinde pişirilen, tuzla kaplanıyor balık ve tuzun içerisinde sonra o tuz kırılıyor. Mutlaka tuzda balık denemeniz lazım. Yine günlük çiftlik midyesi ve bunun yanında salataları, mezeleri ve seçtiğiniz balığın göz önünde yapılması. O yüzden evinizi balık kokutmanıza gerek yok. Binanızı, evinizi, odalarınızı, hallarınızı, perdelerinizi hiç uğraşmayın. Gelin restorantımızda sizleri ağırlayalım. Balıklar sizden, tatlılar bizden. Tatlınız, çayınız, kahveniz bizden. Restorantımıza geldiğinizde, Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde, tatlılar bizden, çaylar bizden, kahveler bizden. Rezervasyon numaramız 0212-597-81-0, 0212-597-81-0'ı arayın. Ya paketi alın evinizde götürün ama siz hiç uğraşmayın. Biz ayıklayalım, pişirelim, özel kutusunda verelim size. Ya da restorantımızda bayi toplantısı, dernek toplantısı, aile toplantınız, geniş salonumuzda sizleri ağırlayalım, olur mu? Tazeliğin, ustalığın ve gerçek balık keyfinin adresi balıkçınız Metin. Tam 21 yıldır sizinle. Evet, Habibler'den geldiniz. Fener Tepe'yi geçtiniz. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin önünden geçtiğinizde hemen 100 metre sonra sağda balıkçınız Metin. İstanbul'un ve Arnavutköy'ün özellikle markasıdır Metin abi. Hem esnaflığıyla hem de güzel dostluğuyla herkesin çok sevdiği bir adamdır yani. Yazdık mı efendim? 0212-597-81-0. Havada balık havası. Söyleyeyim yani.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ya kırar mıyız sizi? Tüm Azerbaycanlı can kardeşlerimize armağanımız olsun.

Tabii Türk sinemasının tartışmasız en yakışıklı, en iyi aktörlerinden bir tanesi Kadir İnanır konuşulmayacak da biz mi konuşulacağız? Yine konuşulan isimler arasında yine Kadir İnanır geliyor. Tabii ki mirası. Ama şunu anlıyoruz ki Kadir İnanır mirasını aslında 22 yıllık nikahsız yaşadığı Jülide Kural'a bırakmamış. Nasıl bırakmamış? Çünkü rahmetli Kadir İnanır her şeyi önceden planlamış. 2022'den otele gitmiş, aynı gün doktor raporu almış ve bu iki şahidin huzurunda vasiyetini imzalamış. Hatta vasiyetini mirasçılarından son istek ve arzum vasiyetime uymaları. Bakın bu da vasiyet. Mirasçılarımdan son istek ve arzum benim vasiyetime uysunlar sözleriyle sonlandırmış. Yani bir anlamda 28 mirasçısına Jülide Hanım'a dava açmayın, boşuna kadını uğraştırmayın demiş. Şimdi Kadir İnanır'ın evlerinin nakit parasının paha biçilmeyen koleksiyonlarının toplam değeri 1 milyar. Ve telif hakları Jülide Kural'a bıraktı. Telif hakları da yıllar içerisinde mirasın değerini de daha da artıracak gibi duruyor. Şimdi akla şu soru geliyor. Madem Kadir İnanır tüm mirasını, yönetimini, bakın yönetimini 22 yıllık hayat arkadaşına bırakmış, onunla neden evlenmedi diye soruyorlar. Eğer Jülide Kural Kadir İnanır'ın resmi nikahlı eşi olsaydı doğrudan bir kere yasal mirasçı statüsü kazanacaktı. Mirasın %50'sinde kesin hakkı olacaktı. Ancak geriye kalan %50 için 28 mirasçı hak iddia edebilecekti. Yani o yüzden Kadir İnanır nikah yerine vasiyetname hazırlayarak mirasın yönetiminin %100'ünü Jülide Kural'a geçmesini sağlamış. Bakın dikkat ederseniz miras değil, mirasın yönetiminden bahsediyorum. Aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına, adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü hak Jülide Kural'da. Ayrıca mirasının açıldığı tarihte Jülide Kural'ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasını İnsan Hakları Derneği'ne, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na ve Aziz Nesin Vakfı'na eşit olarak dağıtılmasını istemiş. O yüzden adının yaşatılması ve vakıfların desteklenmesi için de mirasının yönetimini Jülide Kural'a bırakmış. O yüzden bakalım Jülide Kural İnanır'a verdiği sözü harfiyen tutacak mı, onu da zaman gösterecek.

Efendim mesajları okuyacağız. Saat 20'ye kadar buradayız. Radyo Ekin'de Serkan Lama ile yayındasınız. Instagram Radyo Ekin efendim. Sayfamızı takip edin. Buradan mesajınızı bana rahatça yazabilirsiniz. WhatsApp üzerinden de 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajınızı ulaştırabilirsiniz.

0: için reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz, tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum, tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katan İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542 844 82 82.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Serkan Yayında.
5: Serkan Yayında.
4: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

0: Evet, Süleyman Gündüz armağan ettik bu güzel Kahtalı Muç'u eserini. Sana istekler arasındaydı. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Serkan Lam ile beraberiniz devam ediyor. Evet, mesajlara bakacağız. Hemen güncelleyelim sayfamızı. Instagram Radyo Ekin. 541-484-60-60 gelen mesajlara bakalım. Çok güzel bir yayın olması dileğiyle İzmir'den selamlar, sevgiler. Mustafa Özarsan'dan Erzurum'dan Erzincan'a yol gider türküsünü 40 yıllık arkadaşıma Yeter Polat'ı istiyorum. Şimdiden emeğinize sağlık. Selametle kalın demişsiniz. İzmir'e selamlar olsun bizden de.
1: Sen çok uzaklara kurdun. Başkasını
0: eyvallah Korkmaz abi, teşekkür ediyorum. Sana da armağan olsun. Korkmaz Şener.
1: Bir gurbet kuşu gibi sen şu uzaklara kondun. Başkasını sevem derken.
0: Selamünaleyküm Serkan abi. Ablam Deniz Kemerci bir Kastamonu türküsü istiyor demişsiniz.
1: Sevgilim benden mi kaçtı?
0: Peki efendim, selamlar olsun. Ali Şankaya, istek istemeye gerek yok, zaten türküler adına gerekeni yapıyorsunuz demişsiniz.
1: Sen
0: çok sağ olun.
1: Kondun, derken,
0: bir Nuri Sesi Güzel eseri istemişsiniz. Murat Akşahin. Peki efendim, Nuri Baba'dan rahmetle anıyorum ustamızı. Kolay gelsin. İkinci teyzene Mustafa Küçük'ten Oğul türküsünü çalarsan çok sevinirim. Başakşemir'den Lamiye Hanım göndermiş mesajını. Selamlar olsun. Hayırlı günler diliyorum. Sizin sesinizden Malatya'ya ne derim türküsünü. Sür tekstil armağan olsun. Ustabaşımız Mehmet Kalçık. Mehmet Kalçık armağan olsun. Yusuf Uzman göndermiş mesajını. İmpreza Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Mendi. Osman abi selamlar olsun. 500 evler sallanıyor demiş. Gülay Mendi, Gülay ablacığım selamlar olsun. Serpil Öztürk, şu anda Ataşehir'den sizleri dinliyorum demişsiniz. Bir Amasya türküsü çalarsan sevinirim. Sevgili Hasan Ergün dinlemediğiniz demiş. Arnavutköy, Gündem Tekstil. Tüm çalışanlarımıza ve Azat Güneş'e armağan olsun demişsin Hasan Ergün. Buyurun efendim.

0: aklıma. Allah rahmet eylesin. Nur sesi güzeli. Konuk aldığımız dönemde Allah'ın emrinden çıkma. Hep derdi ki bana dayı deyin, Nuri dayı. Annene bak. Yani dayı kelimesini çok severdi. Çok da güzel programlar yaptık. Allah rahmet eylesin. Bu güzel insanlarla program yapabilmeyi Rabbim bize nasip etti. Peki efendim, ikinci saatimizde yavaş yavaş sonlarındayız. Saçlarınızda dökülme var mı? İncelme var mı? Seyrelme var mı? Kırılmalar var. İşte bunların, bu gibi sorunlarınızın, bu problemlerinizin kök hücreyle birlikte benim gibi 2 yıldır kullandığım ve kırılmaların, incelmelerin, seyrelmelerin hemen hemen yok olduğu kök hücresi uygulamasıyla sizleri bu dertlerden inşallah saçlarınızı ferahlatacağız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O yüzden saç ekimi yaptırmadan, cerrahi bir işlem olmadan Provenliz Klinik'te geleceksiniz. Bahçelievler'de metrobüs yolu üzerinde, Şişli'de Cevahir'in tam çaprazında Provenliz Klinik'te benim de kullandığım kök hücre uygulamasıyla 15 günde bir sadece 15 dakika saçlarınıza işlem yapılıyor. Saç diplerinize işlem yapılıyor. Hiçbir türlü bir problem yok. Ağrı yok, sızı yok. Arkadaşlarınızdan, çevrenizden, işinizden, gücünüzden olmaya gerek yok. Cerrahi işlem yok. İğneli işlem yok. Uygulama sonrasında günlük yaşantınıza devam edeceksiniz. Kadınlarda ve erkeklerde tabii ki saç dökülmesi en büyük problem. Hele hele stres bütün hastalıkların ağ babası. Kullandığınız ürünlerden, kullandığınız kimyasallardan, şampuanlardan ne türlü olursunuz, bir türlü saçınız dökülüyor mu? Dökülüyor. İncelmeye başladı mı? Evet. Seyrelmeler var mı? Evet. Ne yapacağız? Bu bir kader mi diyeceğiz? Mevlam birçok dert vermiş, beraber de derman vermiş. Saçlarınızı kök hücre uygulamasıyla güçlendiriyoruz. Saçlarınızın daha canlı, daha güçlü ve sağlıklı bir görünümle benim gibi kavuşuyorsunuz. Kök hücre uygulamasıyla saç köklerinizi desteklemeye, saç derisinin yenilenme sürecine katkı sağlamaya ve saçların daha güçlü görünmesine yardımcı olmayı hedefleyen uygulama. Hem güçlü saçlar, sağlıklı görünüm ve kendinize daha fazla güven. O yüzden seyrek saçlar, kırılmalar, incelmeler kaderiniz olmasın. Saç ekimi olmadan, cerrahi işlem olmadan bu işlemleri yerinde görün. Şu anda ilk arayan 10 kişiye de anlaştınız. İstediğiniz bölgede 2 seans epilasyon ya da 2 seans cilt bakımı hediye ediyorum. Şu anda aradığınızda sizleri karşılayacaklar, davet edecekler, saçınıza bakacaklar. Sizler yapılan işlemleri yerinde göreceksiniz. Karar verdiniz, anlaştınız. Elden ödeme, kredi kartını ödeme nasıl isterseniz. Hemen arayın, vereceğim numarayı. 552-663-3044. 552-663-3044. Instagram'da Provenliz Klinik. Bahçelievler'de metrobüs yolu, Şişli'de Cevahir'in çaprazı. Ulaşımı da rahat. Yazdınız mı efendim? 0552-663-3044. 552-663-3044. Ekim yok, cerrahi işlem yok, hiçbir ağrısızı yok. 15 günde bir 15 dakikada saçlarınızın incelmesi, kırılması, dökülmeleri kaderiniz olmasın. Olur mu? Mutlaka arayın, yerinde görün. İşlemleri kendiniz şahit olun. Sizleri Provenliz Klinik'e bekliyoruz. 552-663-3044. İlk arayan 10 kişiye de istediğiniz bölgede epilasyon 2 seans hediye edeceğiz. Ya da 2 seans cilt bakımı hediye.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim, ikinci saatimizde noktaladık. Üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı da okuyacağız. Saat 20'ye kadar burada olduğumuzu tekrardan belirtelim. Gün ortasında başladık. Evde, eve dönüş yolculuğunda da Serkan kardeşiniz yanınızda olacak. Mesajınızı bana ulaştırın. Ben de sesinizi cümle aleme duyurayım inşallah.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Üçüncü saatimizdeyiz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'desiniz efendim. Serkan kardeşiniz Türkülerin kardeşiyle beraberliğiniz devam ediyor. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Bu saatimizde Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla başladık efendim. Boğazköy Aden 200 dönüm üzerine kurulu, birazdan da detayları anlatacağım. Harika bir mekan, cennetten bir köşe. Nefes alacağınız oksijeni bol bir yer. Ve burada alkolsüz 3 Ekim Cumartesi akşamı saat 19'da sıra gecelerin ustası duayeni Zekeriya Ünlü. 20 kişilik dev orkestrasıyla ben de sahnede olacağım. Zekeriya Ünlü ile Cumartesi akşamı 3 Ekim 19'da olur ya, belki bir doğum gününüz, evlilik yıl dönümünüz ya da bir iş toplantısı ya da çalışanlarınıza bir jest, ne sayarsanız. Ama 3 Ekim Cumartesi gününü sakın kaçırmayın. Biletler tükeniyor. Şimdiden yerinizi ayırın. Birazdan detaylarını anlatacağım. Bu arada devlet üniversitelerinde doluluk oranı bu yıl %99,5 maşallah. Şimdi Serpil Hanım mesaj göndermiş. Bir haber var diye. Vakıf üniversitelerinin sınıfları büyük ölçüde boş kalmış. Şimdi bu boş kontenjanları doldurmak isteyen bazı vakıf üniversiteleri ek tercih döneminde %80'e varan indirimleri duyurmuş. Ne güzel, ne güzel. Peki ilk yerleştirmede vakıf üniversitelerine Serpil Hanım gibi tam ücret ödeyen öğrenciler ne olacak şimdi? Mesela ilk yerleştirmede bir vakıf üniversitesine 600 bin lira ödeyen öğrenciyle ek tercihte aynı üniversitede aynı bölüme 130 bin lira kayıt yaptıracak. Aynı sınıfta okuyacak. Uzmanlara göre mağdur öğrenciler üniversite yönetimine itiraz edebilir. Eğer bir sonuç alınmazsa tüketici hakeme heyetine başvuracaksınız. Kaç kişi okuyacağı üniversiteye karşı bu hukuk savaşına tabii girişir. Çocuklar için girer mi girmez mi bilmiyorum ama Serpil Hanım'ın da yazdığı can sıkıcı, çocuklarımız için zar zor bu paraları veriyoruz. Şimdi böyle bir durum karşımızda, paramızı alabilecek miyiz demişsiniz. Şimdi bu yıl ilk kayıttan sonra vakıf üniversitelerinin %80'e varan indirimler yapmasını bu veliler unutmaz. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı da unutmaz. O yüzden seneye birçok öğrenci bence vakıf üniversitelerine kayıt yaptırmak için son ana kadar da bekler. Oradasın, bir buradasın. Zor gerçekten, çocuk okutmak, evlat yetiştirmek çok zor. Ailelerin Allah yardımcısı olsun. Geçineceğiz mi, barınacağız mı, doyacağız mı, sağlık sorunlarına mı ilgileneceğiz, kira mı ödeyeceğiz? Allah herkesin yardımcısı olsun.

0: Evet, İpek Taştekin, sevgili Erdem Yargıç. Armağan ettik efendim. Şu anda bizleri dinliyorlar. Sevgili Selçuk. İpek Taşçıoğlu şu anların armağanımız olsun. Devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim bu saatimizde Boğazköy Aden tesiri katkılarıyla beraberliğimiz başladı efendim. 200 dönüm üzerine kurulu. Belki önünden geçiyorsunuzdur ama böyle bir yerin olduğunu bilmiyorsunuzdur. Sadece ismini görüyorsunuzdur ama o girişten içeriye girdiğinizde bizim kullandığımız alan 200 dönüm. Yani çok uzaklara gitmenize, mazot yakmanıza, benzin yakmanıza, sırtınızdan ceza yemenize, dönerken çile çekmenize gerek yok. Mangal mı yakmak istiyorsunuz? Siz hiç uğraşmıyorsunuz. Kasaptan alışverişinizi, sucuğunuzu, köftenizi, tavuğunuzu, her şeyinizi alıyorsunuz. Biz kürekle size ateşinizi veriyoruz. Özel oda içerisinde, özel kamelyada, size ayrılan aile kamelyasında sizler, salatanız geliyor, açık ayranınız geliyor, her şeyiniz geliyor. Hiç uğraşmıyorsunuz. Ben mangal uğraşmak istemiyorum diyorsan da restoranımız 500 kişilik. Tüm kebap çeşitlerinden, pizzasından, hamburgerine kadar var. Çocuklarınızın enerjisini atabileceği çocuk köyümüz var. İçerisinde Survivor etaplarının olduğu, kendi enerjisini burada harcayacağı, sizin başınızı evde ağrıtmayacağı enerjiyi burada atıyor. Sizler de rahatça kumda kahvenizi, kır kahvesini içiyorsunuz. Ve çocuklarımızın at binmeyi çok seviyorlar. At bineceği alanımız var efendim. At çiftliğimiz var. Midilli atına kadar var. Ders alabilir. Harika bir gün geçirebilir. 170 metre kaydıraktan kayabilir. Paintball. Gençlerimizin çok sevdiği boya savaşlarının olduğu bir alan var. 200 dönümü ATV ile ailece gezebilirsiniz. Safari yapabilirsiniz. Çocuklarımızın çok sevdiği böyle küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Suların üzerinde yüzen kuğuları göreceksiniz. Ördekleri göreceksiniz. Dağ keçisine kadar. Geldiğinizde keyif alacağınız bir yer. Serpme kahvaltı artık yok. Artık seçmeli kahvaltı var. Seçiyorsun, seçtiğini, yediğini ödüyorsun. Artık ziyan, israf yok. Ne çok para veriyorsun, ne de ziyan ediyorsun. Ve 1500 kişilik yine kır düğünümüz ve yazın ve açık kapalı. Hiç fark etmez, 1500 kişilik yemekli düğün, kır düğün yerimiz var. Kız isteme alanlarımız var. Gazoz atölyemiz var. Yürüyüş alanlarımız var. Yani keyif alacağınız bir yerden bahsediyorum. Hiç uzaklara gitmenize gerek yok. Ve 3 Ekim Cumartesi günü Zekeriya ünlü alkolsüz aileniz elini bileceğiniz, ilk kez Arnavutköy'e geliyor Zekeriya ünlü ve ilk kez alkolsüz bir mekanda 20 kişilik dev ekibiyle Aden'de buluşuyoruz. Rezervasyon numarasını vereceğim. Olur ya, dediğim gibi doğum günü olabilir, eşinizin, çocuklarınızın evlilik yıl dönümü olabilir ya da çalışanlarınıza bir jest olabilir. Hemen yerinizi ayırın. 531-248-45-45 rezervasyon numaram. Biletler ayrıca Biletix'te. 531-248-45-45. Çiğ köftemiz var. Yoğuracağız, etli. Eğleneceksiniz, halaylar, davul zurna, zılgıtlar, mırralar ve Zekeriya ünlü sizleri Türkiye'ye doyuracak sıra gecesi türkülerine. 3 Ekim Cumartesi saat 19, kimseye söz vermeyin. 531-248-45-45 Instagram Boğazköy Aden diye takip edin. Anlattıklarımızı zaten orada göreceksiniz. Mekanı, 200 dönüm üzerinde kurulu aktiveleri göreceksiniz. 3 Ekim Cumartesi günü unutmuyoruz ve sizleri bekliyoruz.

Evet, Mustafa Şimşek. Serkan Bey, sizleri tebrik ediyorum. Radyo ekin hareket getirdiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de Sivaslıyım bu arada. Türkü de kendime armağan ettim demişsiniz. Eyvallah. Mesajlara bakıyorum. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-60-60. Malatya'mızın efsane Türk Halk Müziği Selahattin Alpay'dan bir türkü çalar mısın? Sana zahmet. Bayram Argum. Serkan Bey, sizden Fuad'dan Sevemedim Karagözüm eserini gönderirseniz çok mutlu olurum. Yayın çok güzel gidiyor, dinlemeye devam demişsin. İsmail göndermiş mesajını. Şenol Ergün, kıymetli hemşerim, seni severek dinliyoruz. Bir Malatya türküsü de senden istiyoruz demişsin. Biraz önce çaldım. Size de armağan olsun. Serkan Bey, sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Çok seveniniz var. Bir de çok güzel işlere kapı açıyorsunuz. Tanıtımı böylesine anlatmak bu kadar anlaşılır olur. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Sevgi Zeytun göndermiş mesajını. Mehmet Öz. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar kral demiş. Öz Mafa Ticaret Sarıyer'de dinlemeye, dinletmeye devam demişsin. Selamlar olsun. Sevgili hemşerim, benim eserimi çalarsanız mutlu edersiniz beni. İrfan Yalçıntepe göndermiş mesajını. Eyvallah. Hayırlı olsun. Kahtalı Muçu'dan, vay be, kaçırdın demek ki, yayını dinlemiyorsun Selim abi. Sana rast gelmedi valla. Kahtalı Muçu'yu daha kaç türkü önce çalmışız? 16.50'de çalmışız. Demek ki sen o arada dinlemiyordun. Selim Sarıdoğan, Viyans çocuk kim? Selamlar olsun. Selamünaleyküm abi, her zamanki gibi dinlemeye devam. Çerezci Baba, Mehmet Akpınar. Eyvallah Çerezci Baba. Ama artık Radyo Ekin yazılı, Kaysi'yi de bekliyoruz. Bekliyoruz yani. Sevgili Murat, teşekkür ediyorum Murat. Size de armağan olsun. Murat Öz Bolat. Bir Maraş türküsü demişsiniz. Peki efendim.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, E-Devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu program.

Evet, bu güzel Erzincan türküsünü de Zeynel Love. Şu anda bizleri dinliyorlar efendim. Armağanımız olsun. Zeynel Love. Doğrusu Zeynel değil, Zeynal. Armağanımız olsun, tüm Erzincanlara da gelmiş olsun bu güzel türkü. Biraz önce bir dinleyenimiz Gülşen'in yeni şarkısını atmış bana. Şimdi biz bir Türk Halk Müziği radyosuyuz. Zamanında ben kardeşiniz olarak diğer çalıştığımız radyolarda konsept olarak da çaldığımız, yeri geldiği zaman ama edepli olanı çalıyoruz biz. Şimdi sözlerini burada size okuyamam. Sözlerini size okursam bilmiyorum, Rütük onlara bir ceza verir mi, ama bize ceza verir.

Yani sözlerine bakıyorum, rezillik. Rezillik. İyi ki türkülerimiz var. Ya ne oluyoruz, nereye gidiyoruz? Şarkı mı yapıyorsunuz yoksa insanları yoldan mı çıkarmaya çalışıyorsunuz? Ben anlamıyorum yani. Yani artık Türk pop müziğinde üretim yok mu ya? Üretilmiyor mu yani? Olmuyor mu? Aktı yerden. Tanasur'dan, Bunzur'dan, Sultan Melik'ten. Üzücü. Zincan'dan. Yani türküler edeptir ya. Türküler, iyi ki türküler var. Türküler mirastır. Türküler bu toprağın hafızasıdır. Bir annenin duasında vardır türkü. Bir babanın öğüdünde vardır türkü. Bir sevdanın sessiz çığlığında vardır türkü. Yani dünden bugüne, gönülden gönüle taşınan en kıymetli emanettir türkü. Çünkü türkü varsa geçmiş vardır. Türkü varsa hatıra vardır. Türkü varsa bu toprakların sesi vardır. Yani türküleri yaşatmak, mirasımıza sahip çıkmak, türküleri dinlemek, dinletmek, kendi hikayemizi dinlemektir. İyi ki türküler var ya. Adamına adam olduğu yerden. Bir bakın siz de eğer bakabiliyorsanız siz kendi şartlarınızda bakın. Ben burada sözlerini zaten söyleme durumum yok, sıkıntı. Gerçekten üzücü.

Peki efendim. Türkü Baba, Fatih Kısaparmak saat 20'ye kadar buradayız. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram 541 484 6060 gönder mesajını, gelsin.

0: Efendim artık yavaş yavaş 3. saatimizin de sonlarına doğru geliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. 3 Ekim Cumartesi akşamı Zekeriya Ünlü. Urfa Sıra Gece'nin ustasıyla beraberiz. Kimseye söz vermeyin. Menü harika, onu söyleyeyim. Harika, doyurucu. Fazla fazla sevgili İsmet abiye de teşekkür ediyorum. Yani gereğini yapmış. Harika bir menü var. Zengin bir menü var. Çiğ köfte canlı canlı yoğrulacak. Mırralar var. Zılgıtlar var. 20 kişilik dev orkestra var. Urfa Sıra Gece'nin ustası Cumartesi 3 Ekim 19. Mutlaka rezervasyonunuzu yaptırın. 531-248-45-45 531-248-45-45. Ayrıca biletler Biletix'te, bilginiz olsun. Boğazköy Aden, hemen Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe, Eski Edirne asfaltı yol üzerinde Boğazköy'ü göreceksiniz. 200 dönüm üzerine kurulu, çocuklarınızla eğlenebileceğiniz, gezebileceğiniz, hiç böyle uzaklara gitmeden, benzin yakmadan, ceza yemeden, trafikte çile çekmeden geliyorsunuz. Mangalınızı yakın, alışverişinizi kasabımızdan yapın, ateşinizi veriyoruz. Özel odalarınızda, isterseniz restorantımızda, pizzadan, kebaplardan, hamburgerine kadar her şey var. Çocuklarınızın eğleneceği, at binmek seviyorlarsa, çocuklarınız ata binmeyi seviyorlarsa, at çiftliğimiz var. Midilli atına kadar var. Ama atları da çok asil, onu söyleyeyim. Öyle atlar değil yani, gördüğünüzde zaten göreceksiniz, asil atlar. Binicilik dersi alabilir. 170 metre kaydıraktan büyük bir aksiyon yaşayabilir. Ailenizle birlikte 200 dönümü safari yapabilirsiniz ATV ile. Çocuklarınızla boya savaşlarında eğlenebilir. Çocuk köyünde çocuklarınızı eğlendirebilir. Rengarenk gazozları gazoz atölyemizden içebilir. Küçük böyle mini hayvan barınaklarımızda, dağ keçisinden suyun üzerinde kuğulara kadar, özel otağlarınızda, böyle güzel otağlarımız var. Yere oturuyorsunuz, ayakkabınızı çıkartıyorsunuz. Çok harika. Orada nargileniz geliyor. Orada semaverde çayınız, çereziniz geliyor. Yani gününüzü geçirebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, çocuklarınızın koşup eğlenebileceği 200 dönümden bahsediyorum. Yürüyüş alanları, piknik alanları ve 1500 kişilik kır düğünü yapabileceğiniz, kışın ve yazın açık ve kapalı alanımızla orman içerisinde, tabiatın içerisinde düğününüzü yapabilirsiniz. Kız isteme alanlarımız, dediğim gibi, Instagram'dan şu anda hemen girin. Instagram'da Boğazköy Aden diye yazın. Bütün güzellikleri görün. 3 Ekim Cumartesi'ni unutmuyoruz. Beraberiz. 3 Ekim Cumartesi akşamı 19'da olur ya, belki bir doğum günü, evlilik yıl dönümü, iş arkadaşlarınızla harika bir sıra gecesi veya çalışanlarınıza bir başarı jesti. Fiyatlar uygun. 0-531-248-45-45. Yazdınız mı? 531-248-45-45.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Zekeriya Ünlü'nün de sizlere selam var. Bugün ustayla konuştuk. O da heyecanlı. Öyle bir program yapacağız ki şimdiye kadar yaptıklarımız geride kalacak. Ve bu güzel türküyü de çalmamızı rica etti. Size de armağan etti.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim beraberimiz devam ediyor. Tekrardan herkese selamlar, sevgiler. 15 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkan'la ile yayın devam ediyor. Mesajınızı Radyo Ekin Instagram sayfam 541 480

84 60 mesajlarınızı buradan bana ulaştırıyorsunuz. Ben de sesiniz olmaya devam ediyorum. Bu saatimizde de birazdan anlatacağım detayları. Evname, mobilyadan, beyaz eşyadan, çeyiz eşyanızdan, evlenecek olanlar ev eşyasını yenilemeye çalışanlar mutlaka ama mutlaka dinleyin, kaçırmayın. Üzerinizden büyük bir yükü alacağız, onu söyleyeyim. Evlilik büyük bir yük, uzun bir yol, meşakkatli bir yol. Üzerinizdeki yükü alacağız. O yüzden dinlemede kalın. Evname katkılarıyla birazdan detayları paylaşacağım. Hemen birkaç mesaj değerlendirelim. Murat Karakuş. Sevgili kardeşim benim, selamlar olsun. Yeşilpınar'da can dostum, hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah. Bizden de selamlar olsun. İbrahim Eroğlu dinlemeye devam demiş. Selamlar olsun. Eren Şimşek. Selamlar olsun. Hayırlı yayınlar Serkan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar Fransa'dan Hasan Yiğit, Nevşehir'e ve tüm Ekin FM dinleyenlerine selamlar olsun. Kocamışsın kocamış çalarsan sevinirim, hayırlı işler demişsiniz. Bizden de selamlar olsun Fransa'ya, tüm gurbetçilerimize kucak dolusu selamlar. Her gün sizleri severek dinliyoruz. Sultanbeyli'den Yiğit Tekstil çalışanları. Güzel bir türkü istiyoruz. Allah kolaylık versin. Teşekkürler demişsiniz. Bizden de kucak dolusu selamlar. Yiğit Tekstil'e, Sultanbeyli'ye. Görmesin bir daha çıkma karşıma. Git artık gözüm görmesin. Bir daha çıkma karşıma. O zaman devam. Berdan Mardin'i. İsteklerinizi, mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. 20'ye kadar eve dönüşte de beraberiz.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız. Efendim evnamede sloganımız da zaten evname bizimle şahane. Evname eviniz bizimle şahane. Efendim 1. Cebeci Sultan Gazi'deyiz. Esenler'de 300'üdeyiz. Kağıthane'de 2 şubemiz Çağlayan'da. Yani evname her yerde. Yeni evlenecek olanlar 129 bin liradan başlayan düğün paketlerimiz. 3 ay ödeme yok. Üzerinizdeki yükü alıyoruz. 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. 20 ay elden ödüyorsunuz. 6 ay muhafaza ediyoruz depolarımızda. Hemen teslim isterseniz hemen kurulum ücretsiz nakliye ve ücretsiz kurulumla garantili. Mobilyadan beyaz eşyaya kadar. Üçlü beyaz eşya paketimizde 79.900 lira. 213 parçalık çeyiz setimizde 83.990 lira. Evname'ye geliyorsunuz, alışverişinizi yapıyorsunuz. Giderken de Radyo Ekin'den geliyorum dediniz zaten. Serkanlamadan da Radyo Ekin'den özel bir hediyeyi alıyorsunuz. O özel. Eviniz için ne ararsanız Evname'de ödeme seçenekleriyle biz size uyarız. Hiç merak etmeyin. Eylül ayında da Evname'de evin her köşesinde indirim var. Onu söyleyeyim. O yüzden her yeri gezin. Mutlaka gezin, gezmeden gelmeyin. Ama bize uğramadan final yaparsanız zarar edersiniz. Onu söylüyorum. Yani köşe koltuklarından, yatak odasından, genç takımlarından, dolaptan, yemek masasından, smart TV'den, süpürgeye kadar eviniz için ne ararsanız. 3 ay ödeme yok. 20 ay elden ödüyorsunuz. Hemen teslim, ücretsiz nakliye, ücretsiz montaj. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi'de, Esenler 300'ü'de, Kağıthane'de, Çağlayan'da. Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Evname Instagram'da bizden haberiniz olsun. Çünkü gün ve gün her şeyde indirim ve ödeme seçenekleri ve kampanya var. Yani bizde her yerde kampanya biter, Evname'de bitmez. Evname eviniz bizimle şahane. İrtibat numaramı da veriyorum. 507-817-24-34. 507-817-24-34. Hemen ara, bilgi al. Sabah saat 9'da açıyoruz. Cumartesi, pazarda açıyoruz. Gece geç saatlere kadar. Bilginiz olsun. Tabii gelecekseniz bekleriz de. 507-817-24-34. 0507-817-24-34. Instagram'da evname.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Birazdan mesajları okuyacağım. Instagram Radyo Ekin takip edin sayfanız. 541-484-6060.

Efendim devam ediyoruz. Mesajlara da bakalım. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 gelen mesajlara bakalım. İyi yayınlar. Severek dinliyoruz. Mesaiye devam. Sırada Keser Bayan arkadaşlarımıza armağan olsun. Sancaktepe'den Yıldız Moda'dan Gülay göndermiş mesajını. Peki kolay gelsin. Hollanda'dan selamlar. Ben Sami. Tüm Ardahanlar için bir Ardahan türküsü istiyorum demişsiniz. Hollanda'ya selamlar olsun. Bugün Ardahan türküsü aldım. Kaçırdınız. Ama yine çaldığımız tüm türküler Hollanda'ya sizlere armağan olsun. Nereden çıktın karşıma? Ne kötü. İstanbul'dan Yalçın, Mehmet Balaban'dan bir türkü istiyorum. Şu anda yoldayım. Tüm yolculara hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ olun demiş. Yalçın Uçar göndermiş mesajını. Selamünaleyküm. Almanya Nürnberg'ten selamlar kardeşim. Program harika. Bir de biraz önce türküler hakkında söylediklerinize aynen katılıyorum. Ülkemizin edebine, sosyal yaşantısına hedef alan sanatçı görünümünden hep beraber uzak durmamız lazım. Onlara prim vermememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Saygılar demişsiniz. Almanya Nürnberg'ten İlhan göndermiş mesajını. Çok teşekkür ediyorum. Almanya, Hollanda, Fransa, gurbetteki tüm gönül dostlarımız hasret türkülerini dinliyorlar. Bu gurbetliği de bu türkülerle en azından dindirmeye çalışıyorlar. Serkan Bey biraz önce anlattığınız evet türküler ve türkülerin karşısında edepsiz şarkılar. Bunlar edep yoksunu demiş sevgili Zeytun. Eyvallah Mehmet abicim çok sağ ol. Türkülerin yiğidi demiş. Eyvallah. Sevgili Enes abi demiş bizi Trakya'ya götürür müsün? Bir Trakya eseri çalarsan sevinirim. Ne demek? Ne demek? Hazır mıyız? Sevgili Barış Derin'e dinliyorsa tüm Keşan'a, tüm Karaincirli'ye, tüm Trakya'ya armağan olsun bu güzel eser.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunca. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu program.

Yani dün de söylemiştim, yayınımızı takip edenlere Brent petrolde 100 doların altına gerilediğini, indirim istediğimizi söylemiştik. Ve bugün ses geldi ve bugün, yani bu gece itibariyle 5 lira 57 kuruşluk bir indirim var motorinde. Bilginiz olsun. Yani gece 12'ye kadar yeterliyse almayın, gece 12'den sonra 5 lira 57 kuruş indirim var. Bu gece 12'den sonra fiyat 100 liranın altına düşmüştü. Bir indirim daha geldi. 5 lira 57 kuruş yetmez. Yetmez Enerji Bakanlığımızdan. Bir indirim daha bekliyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatının azalması ve fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskı şu anda 98.50 dolar. Savaştan önce 70 dolar civarındaydı. Şu anda düşme eğiliminde, açıklamalar daha iyi. O yüzden bu gece 5 lira 57 kuruş indirim var ama dediğim gibi indirim daha bekliyoruz. Bilginiz olsun. Bu gece 12'den sonra indirimi kaçırmayın. Peki efendim, mesajları birazdan okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60, buradan da mesajları okuyacağız. Saat 20'ye kadar buradayız.

0: Evet sevgili Hülya, muhteşem ötesi bir şölen diyor bize yaşattınız. Çok sağ olun. Bütün türküler sizlere armağan olsun. Artı tekstil. Efendim yavaş yavaş ikinci, üçüncü, dördüncü. Dördüncü saatimizin sonundayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim evname katkılarıyla dördüncü saatimizin sonundayız. Evname. Birinci Cebeci'de Sultan Gazi'de mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar ne ararsanız. Yani köşe koltuklarından, genç odasından, Smart TV'den, yemek masasından ne ararsınız? Harika kampanyalar var. Hepsi sizin için. İnce eledik, sık dokuduk. Evlenmek isteyenler, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar. 129 bin liradan başlayan fiyatlar, düğün paketleri 79 bin 900 liradan başlayan fiyatlar, üçlü beyaz eşya seti 83 bin 990 liradan başlayan 213 parçalık çeyiz paketimiz, 3 ay ödeme yok. Alışverişinizi elden senet ile yapıyorsunuz, 20 ay 3 ay ödeme yok. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Aldığınız ürünleri 6 ay muhafaza edebiliyoruz. İsterseniz hemen teslim, anında montaj, ücretsiz montaj, ücretsiz nakliye. Evname Instagram'da takip et. Evname, eviniz bizimle şu an. Ve Serkanlamayı dinledik, Radyo 2'ni dinledik, geldik alışverişimizi yapmaya dediğinizde özel bir hediyeniz var, onu da almadan gitmeyin. Eviniz için ne arıyorsanız avantajlı ödeme seçenekleriyle elden ödeme, elden senet ödeme ve 3 ay sonra ödeme sizi rahatlatacak, üzerinizden büyük bir yükü alacak. 0507-817-2434 irtibat numaramız. 0507-817-2434. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Mutlaka her yeri gezin. Fiyat alın, çok önemli. Ama bize uğramadan sakın final yapmayın. Zarar edersiniz. Ödeme seçeneklerini de sakın kulak arkası etmeyin. 3 ay ödemeniz yok. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. 20 ayda elden senetli ödüyorsunuz. Önemli bir detay. Onu söyleyeyim. Radyo 2'nin dinleyenlerine özel bir de hediyemiz var alışverişinizi yaptığınızda. 0507-817-2434 0507-817-2434. Yönetim Kurulu Başkanı benim de hemşehrilerim, Malatyalı hemşehrilerim. Evname, 1. Cebeci Sultan Gazi, Esenler 300'lü, Kağıthane Çağlayan'da Evname her yerde. Sevgili Eyüp Kılıç, sevgili Ersin'imize, sevgili Özge'ye, çalışan, emek veren oradaki bütün arkadaşlarımıza selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki son saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajları da okuyacağız. Instagram Radyo Ekin, Instagram Radyo Ekin ve 541 484 60 60.

Efendim tekrardan merhabalar, selamlar, sevgiler, cümleten selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Gün ortasında başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de günün ortasında başladık ve eve dönüşte de şu anda beraberiz. Ve bu saatimizde taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla başladık. Birazdan detayları aktaracağım. Evinizde tarihi bir halınız, atanızdan babanızdan kalan bir değerli kiliminiz, el dokuması ne varsa, problemliyse, yıpranmışsa hiç merak etmeyin, çaresi var. Birazdan detayları da anlatacağım. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfamızdan 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı şimdi okuyacağız efendim. Hemen şöyle güncelleyelim. Bayram Yiğit, sevgili kardeşim, uzun saatlerdir dinliyorum. Türkü seçimlerin harika, çok da keyif aldık. Şu anda işimizi bitirdik, yoldayız, eve doğru gidiyoruz. Radyo Ekin dinlemek bir ayrıcalıktır demişsiniz. Çok sağ olun. Osman Sevindik, teşekkür ediyorum. Esenyurt'tan şu anda eve doğru işimizden çıktık, yoldayız. Sır da kesir bize darman derseniz sevinirim. Sevgili İbrahim Uzer'e de gelsin demişsiniz. Gelsin efendim. Evet, Vahdet Bektaş, Çerkezköy'de şu anda dinliyoruz sizleri keyifle. Hiçbir şey istemiyoruz, çalmaya devam edin yeter ki böyle güzel bir şekilde demişsiniz. Çok sağ olun. Fevzi Aksöz, Almanya Mannheim'dan dinliyoruz sizleri. Çaldığınız türküler bizi hem keyiflendiriyor hem de hüzünlendiriyor. Bugün Avrupa'dan çok mesajımız var. Gurbette bizleri dinliyorlar. Selamlar olsun. Hanife Ökesoy, Mehmet Balaban'dan bir türkü çalarsanız sevinirim demişsiniz. Şöyle yapacağım. Şimdi bu türkü Latif Doğan'dan dinlediniz. Bu türkünün sözü müziği Mahmut Atabay'a ait. Malatyalı Doğan şehirli. Bu sözün Küstüm'ü yazan, Aysel'imi yazan, Yar Gelecek, yani Latif Doğan'ın marka yapan 3 türkü. Birincisi Küstüm, Mahmut Atabay, Aysel'im. Mahmut Atabay, Yar Gelecek. Mahmut Atabay, şimdi dinleyeceğiz Mehmet Balaban türküsünün de sözü müziği Mahmut Atabay. Evet, son saatimizdeyiz. Eve dönüşte de beraberiz. Mesajları birazdan okuyacağız.

0: Efendim, ben haberimiz devam ediyor. Bu saatimizde de son saatimizde taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla beraberimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii sizler, özellikle hanımefendiler, evlerinde çalışıyorlar. Tabii ki eşler çalışıyor. Bir evin geçimi artık kolay değil. Ve bunu yaparken de eve dönüşlerinde bir de temizlik var. Evin düzeni var. En çok onları zorlayan tabii ki halıların kirlenmesi, yıkanması falan. Onlar da doğru adresi hem çalışırken nasıl yapalım bu halılarımızı yıkatalım. Doğru yerde doğru zamanda yıkatmak ve doğru kişilerle buluşturmak ve halılarınızın yıpranmadan sizlerle geri gelmesi çok önemli. Bunun yanında halı tamiri şu anda Türkiye'nin her yerinden şu anda taşmış halı tamirine evinizde gözünüz gibi baktığınız atanızdan, babanızdan, annenizden, dedenizden kalan el yapımı, üzerine basmaya bile kıyamadığınız el dokuması, eski ve antik halılarınız var ise, delinmiş, boşluk olmuş, yırtılmış saçakları, deformasyon olmuş, hiç merak etmeyin, taşmış halı tamir ve yıkamada uzman ellerde aslına uygun bir şekilde orijinal saçak tamirini yapıyoruz. Halısı tıraşlanıyor ve boyanması gerekiyorsa boyanıyor. Türkiye'nin her yerinden ücretsiz kargo ile birlikte 444-1811 444-1811'den bize ulaşıyorsunuz. İstanbul içerisinde ve WhatsApp üzerinden de ekspertiz yaptırabileceğiniz, yani halınızı gönderebileceğiniz, resmini çekip videosunu çekip 552-377-44-44, bu da İstanbul içerisinde hem WhatsApp üzerinden ulaşabileceğiniz numaramız. İstanbul'dan kapınızdan halınızı alıyoruz ve son 20 yıldır modern makine halılarımızı, yorganlarınızı, battaniyenizi ve perdelerinizi tertemiz bir şekilde yıkıyoruz. Yıpranmadan garantili bir şekilde sizlere ulaştırıyoruz. O yüzden Google'dan da ararken halı yıkamayla alakalı mutlaka merdiven altı değil, fabrikası olan, adresi olan, fiziki olarak üretime devam eden yerleri tercih edin. Tavsiyedir. Geçen bir ablamız, tekrar söylüyoruz ama Google'dan buluyor, veriyor ama gecikince halılar fabrikaya gidiyorlar. Böyle bir fabrikanın olmadığını görüyorlar. O yüzden 50 yıldır sizinle taşmış halı tamir ve yıkama. İstanbul'un her yerinde araçlarımız var. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada da halı tamiriyle alakalı milyonlarca izlenen videolarımız var. Halı nasıl tamir ediliyor? Halılarınız nasıl yıkanıyor? Perdeler nasıl yıkanıyor? Nasıl boyanıyor halılarınız? O antik halılarınız. Bunların hepsini Instagram'dan taşmış halı tamir yıkamadan görebilirsiniz. İrtibat numaramız Türkiye genelinde ücretsiz kargo ile 444-1811. İstanbul içerisinde 552-377-44-44. 552-377-44-44. Instagram'da da taşmış halı tamir ve yıkamayı takip etmeyi unutmayın. Özellikle hanımefendiler, mutlaka kaydedin, bu numara size çok lazım olacak.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Son saat ve son yarım saat içerisindeyiz. Tabii ki 4 saat çok hareketli geçtik. Şöyle biraz ritmi düşürdüm. Peki bundan haberiniz var mı? Asırlar boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı padişahları hanımları ve şehzadeleri eğitmenlerini her açıdan en yüksekte tutan ve Türk müziğine de 100'den fazla eser kazandıran efendim bir Osmanlı padişahı var. Bilginiz var mı bundan? Yani Türk musikisinde ekol haline gelmiş bu dahi bestekar Osmanlı padişahı 3. Selim. Topkapı Sarayı'nda sürdürdüğü 20 senelik taç ve taht saltanatının yanı sıra çocukluğundan beri bütün içiyle ruhuyla bağlandığı bir musiki saltanatı var. Yani 100'den fazla da eser kazandırmış 3. Sultan Selim. Ve musikiye de genç yaşta başlamış. Tahta çıkınca da geri kalmamış. Ve doya doya uğraşamadığı bu güzel sanat müntesiplerini daima teşvik ve himaye etmiş. Aynı zamanda da usta bir tamburi, neyzen ve hanende olan 3. Sultan Selim. Mahlasını kullanarak yazdığı şiirlerden de oluşan bir divanı var.

Bu da bir bilgi dağarcığında kalsın Yakup. Sen okumayı sevmiyorsun fazla ama ben senin yerini okuyorum bak. Yakup Yerdelen dinlemeye devam demiş. Ve sevgili Savaş Aydoğan, kıymetli kardeşime, Savaş Aydoğan'a, Aydoğan ailesine, tüm Elazığlılara ve sevgili Aziz Mirza Mahmut Uzun, armağanımız olsun bu güzel eser.

Kahveli deniz kıyısında orta çekerken üşürsün ya. Demli çay buğusunda bir simidi bölüşürsün ya. Ya da çok eski bir filmi yeni baştan seyreder gibi defalarca üstüne gidersin ya. İşte bu sevgi böyle. Söyleyemesem de, söylemesem de yüreğimdesin, dilimdesin. Hani kara bulutların içinden güneş çıkar ya. Hani yağmur diner ve toprak memleket kokar ya. Ansızın gelirsem yüreğimde binlerce çiçek. Ya kapıda boynuna sarılırsam. Ağlama yar, ağlama. Söylemesem de, söyleyemesem de seviyorum seni. Elim titrese de, yüzüm kızarsa da sen anla beni. Seviyorum seni. Hem de deliler gibi.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44 Taşmış halı yıkamayla Serkan Lama devam.

Efendim artık yavaş yavaş toparlama vaktimiz geldi. Son mesajları değerlendireceğiz. Instagram Radyo Ekin ve 541-484-60-60. 15 itibariyle başladık. Günün ortasından eve dönüşte de yanınızdayız efendim. Mesajları şöyle hemen güncelleyelim. Evet, Ali Beyköy'den Melahat Hanım. Kızlarım ve tüm Erzincanlılar için Seyfi Doğanay'dan bir türkü istiyorum. Çalarsanız seviniriz demişsiniz. Kızlarınıza size de selam olsun. Evet, Fransa'dan Çiğdem Hanım, teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Bizden de kucak dolusu selamlar Fransa'ya. Bugün gurbetteki dostlarımız çok yoğun bir şekilde dinliyorlar bizi. Hayırlı akşamlar Serkan abi, hayırlı uğurlu olsun. Fatih Kınalı, Beyazıt'tan Mahmut Uncer'den bize bir türkü armağan edersen sevinirim demişsiniz. Çok sağ olun. Naci Adaloğlu, sevgili kardeşim, seçtiğin eserlerin hepsi birbirinden güzel. Seni keyifle dinledik. Yolun açık olsun demişsiniz. Çok sağ olun. Muzaffer Korkmaz, ben de Seyfi Doğan'ı istiyorum demişsiniz. Ne demek? Rahmetle anıyorum Seyfi babayı. Hemen hazırladık. Çok güzel bir eser. O zaman radyonun sesini biraz daha açın. Serkanlama yayında, Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda yavaş yavaş sonlardayız.

0: Efendim artık yavaş yavaş sonlardayız. İsteklerinizi de yerine getirmeye çalışıyorum. Mehmet Kızılırmak, Musa Eroğlu'ndan bir türkü istemişsiniz. Finalde Musa Eroğlu'yla yapacağız. Sizi de tabii ki kırmayacağız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Taşmuşalı tamir ve yıkama katkılarıyla artık sonlardayız. Hallarınız güvende, onu söyleyeyim. Özellikle hanımefendiler biz dinliyorsanız, çalışan özellikle kadınlar çok önemli. Merdiven altı ne kullandığı belli olmayan yerlere aman, hallarınızı kaptırırsınız. Temizleyeyim derken zarar gör hallarınız. Yanlış deterjan, yanlış yıkama, iyi kurutulmama. Bakın çok önemli bu da, iyi kurutulmaması. Renk kaybı, koku ve halınızın yıpranması. Muhatap bulamazsınız sonra. O yüzden halı yıkamak gerçekten profesyonellik ister. 50 yıldır taşmış halı yıkama ve tamir sizin yanınızda. Doğru ürün, doğru makine, doğru işlem ve hijyen. Halınızı teslim etmeden önce firmayı araştırın. Çünkü ucuz diye verilen karar sonradan pahalıya mal olabilir size. O yüzden halı yıkamada güven tesadüfe bırakılmaz. Söyleyeyim size. Taşmış halı tamir ve yıkama ve elinizdeki ailenizden kalan bir kiliminiz var ise, üzerine basmaya kıyamadınız atanızdan babanızdan kalma el dokuması, eski ve antikalarınız var ise, efendim bunun tamiri taşmış halı tamirde, bilginiz olsun. Delinmiş, boşluk olmuş, yırtılmış saçakları, yıpranmış, bunlar tekrardan aslına uygun bir şekilde profesyonel elde yapılıyor. Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz kargo ile birlikte vereceğim numarayı arayın. 444-1811. Türkiye'nin her yerinden ücretsiz servisimizde halı tamirini yapıyoruz. İstanbul içerisinde de evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. 552-377-44-44 0552-377-44-44. Ayrıca hemen WhatsApp üzerinden ekspertiz yapabilirsiniz. Videosunu, resmini gönderebilirsiniz. Halı tamiri için Türkiye'de 444-1811. Halı tamiri ve yıkama için de İstanbul içerisinde 552-377-44-44. Tam 20 yıldır modern makinelerle halılarınızı, perdelerinizi, yorganlarınızı, battaniyelerinizi efendim yıkıyoruz, profesyonel bir şekilde de size ulaştırıyoruz. Her şey Taşmış Halı'nın garantisi altında, onu söyleyeyim. 50 yıldır sizinle. O yüzden gelin fabrikamızı gezin, verdiğiniz yeri de görün ama bilmeden Google'dan bir tane adres bulup fiziki olarak olmayan bir yere sakın halılarınızı teslim etmeyin. Üzülürsünüz. Üzerinde çünkü yaşıyorsunuz, çocuklarınız, bebekleriniz oynuyor, yaşlarınız var. O yüzden yıkanılan, kullanılan deterjanlar, ürünler çok önemli. Yazdık mı? 552-377-44-44 552-377-44-44 Türkiye genelinde halı tamiri için de 444-1811. Instagram'da da Taşmış Halı Tamir ve Yıkamayı takip edin. Bizden bilginiz olsun. Yapılan işlemleri de videolarını izlerseniz, milyonlarca izlenmesi olan hem tamir hem de yıkama videolarını izlemiş olursunuz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet Bülent abi, sana da armağan olsun. Çalışanlarına, ekip arkadaşlarına armağanımız olsun. Efendim program bitti. Katılımda bulunan, bizleri dinleyen, saat 15 itibariyle başladık. Tüm gönül dostlarımızı teşekkür ediyoruz efendim. Veda ediyoruz. Yarın inşallah bir aksilik olmazsa saatler 15'i gösterdiğinde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

şu temizlik özenli yıkamak. Tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşmış

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklam.
4: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
5: Radyo Ekin.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türk'ü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin. İndir dinle.
2: Eskisinden de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah. Acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Ayrılıklar.
4: Radyo Ekin.
3: Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım. Benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çeter kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıya?

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.